0: şeyliği çıkartıyor. Ham mayako prekırtiko parivartan karnevali vişve parivartak he. Apna occupation to yadena vişve parivartak to ona.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

rifadalta. Lekin saki tristaki sit bar istitrene vali santushta atma sakio har prist.